Peygamberi Peşavaman sallallahu aleyhi ve sellem efermüye, herkesek beyanyan u evaran dajar salavatim leser bedat, lirroji duayya bar şefaati minakevet.

0: Gelefkarit meh nû çatı peşkeş kirin, çine laye nû çeyin, verzişi, Mamusa Serdar Hasan, diyel Mamusa Bakhir bey.
1: Dosta kanat hozur, spasıl dakam.
0: Selamat bey, Mamusa, babetin herek girin git avro çine yit verzişi.
1: Awe hey, hulakan desti pekir du tawa, yari çi dua khirawi, bila hulakan la Avrupa Erpiyans hula gavraka. Yari çi hoş e kajmer da Real Madrid, yari çi dua khirawi le gariyekam abu, mşo anzami dad veran versusidat.
0: Gerek boş, ses hoş, bardamamız.